ogulina kuepa yapiti ominito murongo na imwe yapiti mwaini yomapeta wali shaine karu ya kitu ngako mekuri thiro omuni mwaini nenu mwaini nene pi mbuli mwaparangwa na mimbia meki akura mami karukirwe waho haukambe matu kaenda pamwe ni ingashi matu hanika yetu kaenda pamwe umwanombo uri mbota nye utakame iya Mira, bonito, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya